0: Neden buradan kalamıyorum?
1: Ne ben de kalacakken, urleler makka, tambiler nele somer konum, aveyel kanin aru, partundu,
0: lavur,
1: inceve den de erikina.
2: Onun lav mı
1: renk? İnne orada bile seyirce fiyakı. Neler nele somer
3: konum,
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan kalamıyorum?
2: Glaub mir doch.
0: Neden buradan
4: kalamıyorum?
3: Я желаю мне, чтобы вы не переезжали.
4: Твои
3: бесконечные желания.
2: Glaub mir doch.
3: Я желаю мне, чтобы вы не переезжали.
4: Твои
3: бесконечные желания.
0: Never.